0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam. Radyo Fenomen.

2000'lerin başından sevilen bir Titio şarkısına Mickey Martinez bambaşka bir yorum getirmişti. Come Alone 10.07. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar mikrofonda, fenomen 2010'lara başladık bile. Her hafta sonu sabahları 10'lar 11'e yaptığımız gibi o dönemin hit single'larıyla anıları canlandırmaya devam ediyoruz. Lana Del Rey burada şimdi, Video Games.

0: ise Rio Living'in stereo burada. Kaşıma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: gösterisi başlıyor. Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
6: İngiliz Home farkı var.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Radyo Fenomen.
0: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

2010'larda artık dünya çapında çok daha popüler bir yıldız hale gelmişti. 2017 senesinde ise Nirvana adlı bir albüm yayınlamıştı. İşte albümün aslında çıkış parçasıydı. Gimme Gimme birlikte hatırladık. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Keyifli hafta sonları. Fenomen.

0: şarkılarını da epeydir heyecana beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Zaman zaman farklı konseptlerde single'lar yayınlasa da şöyle içerisinde bol şarkının olduğu yeni bir albüm gerçekten de dünyadaki milyonlarca hayranını epeyce sevindirir. Sia'ya The Greatest'a kulak verdik. Burası Radyo Fenomen, mutlu sabahlar. Serdar ben, Fenomen 2010'lardasın ve birazdan bakalım kimler burada. Baby Brown'a Purty ile kulak vereceğiz. Daha önce ise Cheat Codes, Let Me Hold You. Kaçırma.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Music.
8: Radyo Fenomen'de

güzel taraflarından bir tanesi de işte bu. O dönemi şarkılarını dinlerken bir yandan da anıları canlandırmaya devam ediyoruz. Yani o dönem acaba neredeydik, ne yapıyorduk, hayat nasıldı? Bir yandan da sanki bunları düşünüyor gibiyiz değil mi? Kiko Conrad Firestone'da buradaydı. Umarım güzel bir cumartesi gün başlangıcı oldu sizler için. Hafta sonu da öyle geçsin. Serdar ben, Fenomen 2010'larda saati yavaş yavaş sona erdireceğiz. Saat 13'te Fenomen Kafe ile mikrofon başındayım. Sizleri de bekliyorum.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.499 lira. Samsung 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 27.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye herkese hoş geldi. Yine birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca yine sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizleri neler bekliyor? İlk olarak dizi dünyasıyla başlayacağız. Son haftaların en popüler yapımlarını şöyle bir konuşacağız. Özellikle Stranger Things dizisiyle şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown'un başrolünde yer aldığı Sherlock Holmes'un kız kardeşi en olayı biraz konuşacağız. Diğer haberim Britney Spears cephesinden olacak. Sinemayı biraz müzikle birleştireceğiz yani burada. Onun hayatını konu alacak biyografi filmi için önemli bir adım atıldı. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağım. Ardından Meta'nın yapay zeka hamlesini konuşacağız. Epeydir bu yönde çalışmalar devam ediyor ve farkındaysanız neredeyse telefonlarımıza kullandığımız her uygulamanın kendine has bir yapay zeka algoritması oluşmaya başladı ve Meta'da Instagram ve WhatsApp'a Muse Image adlı yeni yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını entegre etmeye başladı. Bu ne anlama geliyor, nasıl kullanacağız, bizler için faydalı mı, sizlerle paylaşacağım. Ardından TÜİK'in Dünya Nüfus Günü 2026 bültenine bir göz atacağız. Türkiye nüfusu gerçekten yaşlanmaya başladı. Çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında gözüküyor. Başka ne veriler var sizlerle paylaşacağım. Ve son kısımda Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sağlık haberinde uykuyu biraz konuşacağız. Ama hani hep sizlere ideal uyku süresini söylerler. Ona dair araştırmalar karşımıza çıkar ama bu araştırmada benim dikkatimi çeken şu oldu. İdeal uykuya dalma süresi acaba kaç dakika olmalı? Buna dair güzel bir araştırmaya denk geldim. Sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasından bir haberle devam edelim. Dizi dünyasından demek daha doğru olur. Çünkü Stranger Things'e şöhrete kavuşan 22 yaşındaki Millie Bobby Brown bugünlerde Sherlock Holmes'un kız kardeşi Enola rolünde ve dijitalde popüler serinin yeni filmi Enola Holmes 1 Temmuz'a yayınlanmasının ardından ilk günlerde, ilk 5 günde diyelim sadece 20,7 milyon izlenmeye ulaşarak 60 ülkede en çok izlenen yapım oldu. Tabi Millie Bobby Brown'ın yeniden Enola Holmes'u canlandırdığı bu filmde Enola hem özel hayatını hem de dedektiflik kariyerini dengelemeye çalışırken kaybolan abisi Sherlock'u aramak için tehlikeli bir maceraya atılıyor. Tabii Sherlock Holmes dizisinden, o karakterden ve o evrenden hoşlananlar için güzel bir devam niteliğinde, devam dizisi niteliğinde. Şöyle bir haftanın diğer öne çıkan yapımlarına da bakalım. Mesela izleyenler belki vardır. Isabelle Sesli Mesaj 13,3 milyon. Kimin Kardeşi 12,7 milyon izlenmeyle ilk sıradaki, ilk sıralardaki diziler arasında. Tabii öte yandan Harlan Coben uyarlaması Seni Bulacağım da yine haftalık 16 milyon izlenmeyle üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
4: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Radyo Fenomen.

0: Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe şimdi sinema ve müzik dünyasını birleştiren bir haberle devam edelim. Her hafta sonu Fenomen Kafe'de bu tip haberleri sizlerle paylaşmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ve bu haberde Britney Spears cephesinden onun hayatını konu alacak biyografi filmi için önemli bir adım atıldı. Uzun bir süre sonra Universal Pictures'ın geliştirdiği bu projenin senaryosunu Emmy adayı senarist Liz Merriweather yazacakmış. Tabi bu film Spears'ın 2023'te yayınlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören anı kitabı İçimdeki Kadın'dan uyarlanacak. Acaba aranızda bu kitabı okuyanlar var mı? Ben okuma fırsatı bulamadım ama dünya çapında epeyce dediğim gibi dikkat çeken kitaplardan bir tanesi oldu. Özellikle onun o çalkantılı hayat hikayesini biraz okurlar öğrenmiş ve deneyimlemiş oldu diyelim. Tabii hikaye sanatçının çocukluğundan yıldızlığa yükselişine, işte medya baskısı altında yaşadığı ruh sağlığı sorunlarından bağımlılıkla mücadelesine, hatta işte Justin Timberlake ve Kevin Federline'la ilişkilerine ve 2008-2021 yılları arasında ailesinin kontrolü altında kaldığı o tartışmalı yasal vasilik sürecine kadar hayatının en önemli dönüm noktalarını ele alacakmış. Tabii net bir tarih ve resmi bir açıklama da yok özellikle Universal Pictures tarafından. Ama Spears daha önce sosyal medya hesabından bu biyografi filmini doğrulamış ve hayranlarına işte gelişmeleri takip etmeleri yönünde bir çağrıda bulunmuştu.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye teknoloji haberiyle devam ediyoruz. Neredeyse cep telefonumuza kullandığımız her uygulama bir yapay zeka uygulaması gibi gözükmeye başladı değil mi? Meta'da işte Instagram ve WhatsApp'a Musimage adlı yeni yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını entegre etmeye başladı. Şimdi kullanıcılar yazılı komutlar veya işte basit çizimlerle sıfırdan görsel oluşturabilecekler ya da işte telefonunuzdaki mevcut fotoğrafları düzenleyebileceksiniz. Tabii ilk etapta sadece belli ülkelerde kullanıma sunuldu bu özellik. Önümüzdeki haftalarda çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor. Bu Musimage ayrıca Instagram hikayeleri için mesela 30'dan fazla yapay zeka efekti ve WhatsApp'ta Meta AI ile sohbet sırasında görsel üretme imkanı da sunacak. Meta tabii yakın zamanda yapay zeka destekli video oluşturma aracı Muse Video'yu da yayınlamayı planlıyormuş. Şirket tabii bu adımların CEO Mark Zuckerberg'ün uzun vadeli kişisel süper zeka vizyonunun bir parçası olduğunu belirtiyor. Bakalım günümüzde sıklıkla kullandığımız işte Gemini gibi, ChatGPT gibi ve benzeri birkaç yapay zeka uygulaması gibi bu Musimage dediğimiz entegrasyon da yaygın bir şekilde kullanılacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

0: bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Getir büyükte hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Serdar Bey, mutlu hafta sonları Fenomen Kafe'ye TÜİK'in Dünya Nüfus Günü 2026 bülteniyle devam edelim. Tabii bu hafta sonu Dünya Nüfus Günü verileri tüm dünyada paylaşılıyor. Türkiye'de 86,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18. ülkesiymiş. Evet, ilk 20'de olmaya devam ediyoruz. Bu dünya nüfusunun yaklaşık işte %1'i anlamına geliyor. Şöyle çocuk nüfus oranına bir bakalım. %24,8, yani her 4 kişiden biri yaklaşık olarak Türkiye'de çocuk. Genç nüfus oranı %14,8. İşte bu iki rakamda, yani hem çocuk hem de genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında ama Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Bu da şu anlama geliyor, yani Avrupa çok daha yaşlanmaya başlıyor. Türkiye de yaşlanıyor ama hala Türkiye'deki genç nüfus yaşlı Avrupa'nın üzerinde. Tabii buna karşılık 65 yaş ve üstü nüfus oranı %11,1. Bu da dünya ortalamasını birazcık aşıyor. Az evvel dediğim gibi bu Türkiye nüfusunun yaşlandığının bir göstergesi. Öte yandan Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42 çocuk, yani bu da dünya ortalamasının epeyce altında olan bir durum. Yani aileler artık çok daha az çocuk sahibi olmaya başlamışlar. Son veri de beklenen yaşam süresi. Evet, Türkiye erkeklerde 75,5, kadınlarda da 80,7 ile dünya ortalamasının biraz üzerinde gözüküyor. Tabii işte tüm bu verilere baktığımızda Türkiye'nin genç nüfus avantajını hala büyük ölçüde korusa da işte bu bahsettiğim doğurganlığın düşmesi ve yaşlı nüfusun artmasıyla demografik yapının giderek böyle yaşlanan ülkeler tarafına doğru ilerlediğini gösteriyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Mutlu hafta sonları. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda bir sağlık haberiyle devam edeyim. Şimdi özellikle uyku ve sağlık söz konusu olduğunda hep size şunu sorarlar ya da araştırmalarda çoğunlukla karşımıza şu çıkar değil mi? İdeal uyku süresine her gece kaç saat uyumalıyız diye. Bu denk geldiğim araştırmada işin başka bir tarafına bakmışlar. Uzmanlara göre sağlıklı bir kişinin uykuya dalma süresi 10 ila 20 dakika arasında olmalıymış. Size durum nasıl? Acaba böyle kafanızı yastığa koyar koymaz uyuyor musunuz? Yoksa sizin için uyumak epeyce uzun mu sürüyor? Şimdi böyle işte birkaç dakika içerisinde uykuya dalmak aslında güzel ama bu her zaman iyi bir işaret olmayabilir diyor uzmanlar. Bu durum ciddi uyku eksikliğine ya da işte başka bir uyku bozukluğuna işaret edebilir yorumları yapılmış. Tabii öte yandan böyle 20 dakikadan ya da yarım saatten uzun sürede uykuya dalmak da işte stres, depresyon, huzursuz bacak sendromu ya da işte uyku apnesi gibi sorunlarla ilişkili olan insomnia'nın bir belirtisi olabilir diyorlar. Yani benim buradan bu araştırmadan anladığım ne? Hemen böyle kafayı yastığa koyar koymaz uyumak iyi. Ne de? Bir 20 dakikadan yarım saatten uzun sürede uykuya dalmak. Böyle aralarda bir yeri herhalde tutturmak gerekiyor. Pekala, ben Serdar, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de buluşuruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: partisi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, SigortamNet.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.

0: 40.
1: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı
0: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
1: Fenomen'de.

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomenik 40'ta geri sayımda yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, işte bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Listenin uzun soluklu isimlerinden Bad Bunny ve işte bu haftanın 39.

Hatırlarsan ilk olarak David Guetta, Jax Jones ve Joel Curry gibi prodüktör DJ'lerle yaptığı ortaklıklarla tanımıştık Ray'i. Sonrasında solo kariyerinde de arka arkaya başarılı işlerle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda Mart ayında tam olarak hatırlarsan This Music May Contain Hope isimli kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı. Ve işte bu albümünden Fenomeni 40'ın 38 numarası Where's My Husband Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler bir basamaklık yükselişte 37 numaradayız. Radyo Fenomen'de Şensi ve Bosa. We'll be right back.

DJ Josh Favaz'la bir kez daha günümüze gelen bir klasik. Girls Just Wanna Have Fun Radyo Fenomen'deydi. Bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Fatih. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: efendim. Yani hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. En fazla dinlenen, en fazla sevilen 40 şarkı. Ben DJ KB ile Fenomeni 40'ta geri sayımdı. İşte Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Prodüksiyon masasında Siko Toy, vokallerde ise Minelli ve Yesterday Radyo Fenomen'deydi. Bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Birazdan 28 numarada yine Romanya'dan bir başka isim Inna bizi karşılayacak.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Fosil Performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.
6: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
7: 28 numara.

0: Hani 40'ın 24 numarası Everything's Fine yanı başındaydı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Şu an ilk 40.
1: 23 numara.

0: 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkı gerimizde kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda listede göreceğimize inandığımız single'lardan biri. İşte bu haftanın aday single'ı Divac ve Slow Down.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.
1: Fenomen de yeni.

0: radyo fenomeni.
1: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
2: 20 numara.
3: Fenomende yeni.

0: Birazdan 12 numarada The Balls'a bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage 18 Temmuz saat

0: Partisi başlıyor. Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 12 numara.

0: Metaboy ve Samsar ortaklığı Yalla FG sonrasında birazdan 8 numarada Slater bizi karşılayacak.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
3: English Home farkı var.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Yaz boyunca Türkiye'de de farklı şehirlerde canlı performansını sergileyecek olan Şimza ve onun önderliğinde Far Far Radyo Fenemen'deydi. Bu haftanın 5 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller 4 numaraya geldiğimizde işte listenin en büyük zirve ortaklarından.

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarası Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love oldu. Ve 1 numaraya geldiğimizde 7. haftasında da 1 numaradaki yerini koruyor. Tame Impala ve Jenny ortaklığı ve Fenomen ilk 40'ın bu haftaki 1 numarası Dracula. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40. 1 numara.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor batimle. Gelmiş geçmiş en iyi
3: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Radyo fenomeni.
5: Maximum hit müzik.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
0: MediaMarkt.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. The Vibe.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence patronu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.